aşka ve cesarete dair. Sırtlayıp o büyük yangınınla gidiyorsun demek. Git. Oysa sen öğretmen çıktığın yıl vurup alnıma kavgayı, simsiyah bir süt gibi yaprak dökmüştü dar ağacım. Akşamlarım olmuştu ve kuduz gecelerim. Gözyaşlarım ağlarken bir uzun yolculuk düşmüştü peşime. O gün bugündür, tetikte bir ömrün son kurşunusun. Hiç aklıma gelmezdi gülüm, bu da bana ders olsun. Bu da bana ders olsun. Demek gidiyorsun, böyle olsun istemezdim oysa. Hazin vedaların bu baş dönmesi, cellat kırmızısı bir hüsranlı yollarda. Sen öğretmen çıktığın yıl çırılçılgın bir ağaca soyunmuştu vişneler. Eyvah! Esmer bir ağda bileylemişsem, cinnetin ucunu yakmışsam bir kez, cehennemin nizamiye kapısındaysam, ateşten bir nehre dönen bu isyan hep o gül yangınına kanat çırpar ve en korsan şarkılar yüzünü şarapla yıkar. Gidiyorsun demek, ben bunu hak etmedim. Ne varsa aşka ve cesarete dair, sırtlayıp o büyük yangınınla git. Hadi durma. Gençliğimin vebalini ve sevgisiz hayatımızın bedelini ödemeden git. Bu şiiri sana armağan ettim, yanına almayı unutma sakın. Issız gecelerde okur ağlarsın, kimseler görmese de kanarsın gülüm. Neler çektiğimi

sonbahar yağmuruyla ıslandım bu sokaklarda. Ağladım ikimize, senden çok uzaklarda. Şimdi hüzün makamında bütün şarkılar. Bu yorgun ses, bu kör lamba, bu ateşi sönmüş soba, tanığıdır yalnızlığın, pişmanlığın tanığıdır. Çünkü benim kitabımda aşk bir defa yaşanır. Demek gidiyorsun, git. Bir yanda ölümün alnındaki ter, bir yanda suya düşen sardunya ve sabahın saçlarındaki kırağı kadar üşüyorsun. Hadi durma, sırtlayıp o büyük yangının vebalini ve sevgisiz bir hayatın bedelini ödemeden git. Bilirsin, gecenin en karanlık olduğu an, sabahın en yaklaştığı zamandır. Ve hiçbir şey hakkında bildiğimiz her şey aslında yalandır. Demiştim ya, sen öğretmen çıktığın yıl vurup alnıma kavgayı, simsiyah bir süt gibi yaprak dökmüştü dar ağacı, hüzün sarısı yapraklarına. Akşamlarım olmuştu, kuduz gecelerim, gözyaşlarım ağlamıştı. Bir uzun yolculuk düşmüştü peşime, çırılçılgın bir ağaca soyulmuştu işneler. Demek gidiyorsun, git. Bu şiiri sana armağan ettim, yanına almayı unutma. Belki soban sönmüş, kitabın bitmiş, belki dizlerinde battaniye, yalnızlığın iç çekişini duyarsın. Paketteki son sigaran ve titrek bir mum alevi hüznüyle geçmişe dalarsın. Kimseler görmese de kanarsın gülüm, sen de yanarsın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bizimle çalışmak ister misiniz? Favori Tekstil'de çalıştırılmak üzere bay bayan makinacılar ve yetiştirilmek üzere çalışma arkadaşları arıyoruz. Firmamızda servis, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. Adres: Çetinkaya Mahallesi, Samsun Sinop Yolu üzeri numara 8 Bafra. Detaylı bilgi için 0362 532 çift 099 0362 532 çift 099.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55. Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Reklamları dinlediniz.

0: reklamlar.
1: Çetinkaya Düğün Sarayı. Yenilenen yüzümüz ve yepyeni konseptimizle siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Çetinkaya Düğün Sarayı. Hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü adres. Bafra Alaçam yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. İrtibat 0533 511 40 39.
2: Bafra Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Bafra'mızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançla daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Bafra, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
3: Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
4: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
5: Dededen toruna Reşat Altını Değerinde Güven. Usta traktör, MASEF

0: güçlü servis, kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör, gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
2: Radyo Moda Reklam Ajansı
1: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar. Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
1: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası, Autokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: reklamlar.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Umran Oto Ekspertiz, Bafra'da. Sanayi sitesi girişi Tofaş Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 Yol Mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
3: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
4: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-007.
2: Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
3: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Burası Radyo Moda.

0: de reklamlar.
1: Yankı Düğün Salonu. Yankı Düğün Salonu. Yenilenen yüzümüz ve profesyonel ekibimizle hizmetinizdeyiz. Yankı Düğün Salonu. Adres 5 Yol Mevki. Erdinç Ataman. İrtibat 0535 821 26 16.
2: Buffer Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Buffer'ımızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançla daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Buffer, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
3: Buffer Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Moda.

0: Bahçeroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde pancar tarlasında iki aile arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çetin Ağa tabancayla ateş açtı. Dört kişi hayatını kaybetti. Şüpheli teslim oldu ve soruşturma devam ediyor. Breaking Bad'de Walter White Jr. karakterini canlandıran R.J. Mitt de 34 yaşında Teksas'ta hayatını kaybetti. Temsilcileri ölümün soruşturulduğunu belirterek geçen yıl nişanlandığı Kennedy Suarez'le evlilik hazırlığı yaptığını açıkladı. Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ikinci operasyon yapılırken 25 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında iki belediye başkan yardımcısı bulunuyor. Soruşturmada suç örgütü, zimmet, rüşvet ve ihaleye fesat suçlamaları yer alıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçeceği iddialarına tepki göstererek siyasi tartışmalara girmek istemediğini belirtti. Bakanlıklarla görüşmelerle Antalya'ya hizmet ettiğini ve işine odaklandığını vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliği için Şefkat Kalkanı projesini açıkladı. Projede ailelere eğitimler vererek erken risk tespiti sağlanacak, zorbalık ve uyuşturucu gibi tehlikelere karşı önlem alınacak.
0: Cıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Siliki Çerif, İngiltere Premier Lig'de Coventry City formasıyla Newcastle maçında penaltı kazandırıp 2 gol attı. Genç futbolcu transfer fiyatıyla dikkat çekti. Galatasaray Ziraat Bankart'ı 3-1 yenerek Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazandı. Efe Mandıracı kupayı taraftara armağan etti. Stephen Maher ise maçın en değerli oyuncusu seçildi. Beşiktaş, Vaclav Cerni'nin Kocaelispor maçında sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit etti. Futbolcunun tedavisi başladı. Sonraki maçlarda forma giymesi beklenmiyor.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 37 kuruştan, gram altınsa 6664 lira 19 kuruştan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde, Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olup en yüksek sıcaklık 24 derece, yer yer hafif yağış etkili olacak. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte en yüksek 24 derece ölçülecek ve hafif yağış görülecek. Sinop'ta bugün parçalı ve çok bulutlu havada en yüksek sıcaklık 19 dereceye ulaşacak, hafif yağış bekleniyor. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava var. En yüksek sıcaklık 23 derece olarak kaydedilecek. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Yoksa siz hala halılarınızı eski usulle mi yıkayanlardansınız? Bu zahmete katlanmayın. Titiz Halı Yıkama Fabrikası, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla halı yıkamada liderliği kimseye kaptırmıyor. Evinizden, iş yerinizden alınan halılarınız son sistem makinalarda yıkanıp, hijyenik bir ortamda kurutulup, ambalajlanıp en kısa sürede adresinize teslim edilir. Halıdır kirlenir, Titiz Halı Yıkama'da temizlenir. Titiz Halı Yıkama, Mevlana Mahallesi, Yeşeren Sokak, numara 2 Bafra'da. İletişim 0362 537 0598. 537-0598.
8: Bizimle çalışmak ister misiniz? Favori Tekstil'de çalıştırılmak üzere bay bayan makinacılar ve yetiştirilmek üzere çalışma arkadaşları arıyoruz. Firmamızda servis, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. Adres: Çetinkaya Mahallesi, Samsun Sinop Yolu üzeri numara 8 Bafra. Detaylı bilgi için 0362-532-0099, 0362-532-0099.
9: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. AutoKale Oto Ekspertiz.
6: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
10: Radyo Moda Reklam Ajansı.
6: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
11: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
3: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şimdi Saka Mobil uygulamaya özel yeni abonelerin ilk 10 siparişinin her biri 130 lira. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Şimdi bak içecek dünyasından siparişleriniz için telefon 0362 542 77 77. 542 77 77. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Saka saka saka su.
2: Elektrik işi şakaya gelmez. Elektrikte güvenin adresi Akkul Elektrik. Elektrik tesisatı, arıza, bakım ve onarım işlerinizde profesyonel çözümler, kaliteli işçilik. Elektrikle ilgili neye ihtiyacınız varsa doğru adres belli. Akkul Elektrik, 7/24 hizmetinizde. İşin ehli, güvenin adresi. Adres, Gazi Paşa Mahallesi Türk Ocağı Caddesi, numara 9 Taksim A, Bafra. İletişim, 0537 497 89 28. 0537 497 89 28.
3: Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
4: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Buffer Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Buffer'ımızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançta daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Buffer, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
2: Buffer Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
3: Çetinkaya Düğün Sarayı. Yenilenen yüzümüz ve yepyeni konseptimizle siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Çetinkaya Düğün Sarayı. Hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü adres. Buffer Alaçam yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. İrtibat 0533 511 40 39.
4: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Umran Oto Ekspertiz Buffer'da. Sanayi sitesi girişi Tofaş Kavşağı'nda hizmetinizde.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, CHP'den milletvekillerinin grup kesintilerinin iade edilmesine ilişkin bağış iddialarını yalanlayarak bu durumun Cumhur İttifakı ile buttan işbirliğini gösterdiğini vurguladı. Raj Mitte, Breaking Bad dizisinde Walter White Jr. karakterini canlandırarak tanındı. 34 yaşında Teksas'ta hayatını kaybetti. Temsilcileri üzüntüyle bildirdi, ölüm nedenine ilişkin soruşturma sürüyor, engelli hakları savunucusuydu. Afyon'da cezaevinden firar eden şüpheli 2 milyon liralık aracı çalışır halde çaldı. Polis ekipleri şüpheliyi 3 saat içinde yakaladı. Şüpheli işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi. Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan kaydı bulunan şahıs polis operasyonunda silahla karşılık vererek çatıştı. Ekipler zanlıyı yakalamak için çalıştı. Bu gelişme diğer şehirlerde eğitim, güvenlik ve akademik başarı haberleriyle birlikte takip edildi. ABD akıllı elektrikli araçlarda casusluk riski nedeniyle bazı markaların araçlarını yasakladı. Türkiye savunma sanayide güvenlik önlemiyle yabancı markalı elektrikli araçların stratejik tesislere girişini engelleyecek.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Siliki Çerif, İngiltere Premier Lig'de Coventry City formasıyla Newcastle maçında penaltı kazandırıp 2 gol attı. Genç futbolcu transfer fiyatıyla dikkat çekti. Galatasaray Ziraat Bank Kartı 3-1 yenerek Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazandı. Efe Mandıracı kupayı taraftara armağan etti. Stephen Maher ise maçın en değerli oyuncusu seçildi. Beşiktaş, Vaclav Cerni'nin Kocaelispor maçında sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit etti. Futbolcunun tedavisi başladı, sonraki maçlarda forma giymesi beklenmiyor.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün, dolar 49 lira 37 kuruştan, gram altın ise 6664 lira 19 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde, Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olup en yüksek sıcaklık 24 derece, yer yer hafif yağış etkili olacak. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte en yüksek 24 derece ölçülecek ve hafif yağış görülecek. Sinop'ta bugün parçalı ve çok bulutlu havada en yüksek sıcaklık 19 dereceye ulaşacak, hafif yağış bekleniyor. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava var. En yüksek sıcaklık 23 derece olarak kaydedilecek. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
7: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres Samsun Sinop yolu üzeri, galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040. Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
5: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
8: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
9: Radyo Moda Reklam Ajansı.
8: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
7: Reklamları dinlediniz.
10: Radyo Moda.

bırakmam seni. Savaşırken kaybederiz ama dönmem bu yoldan. Gel sevile son bırak, çağırsa da bizi. Dile destan bu sevgimiz, unutulur sanma, unutulur.

Savaşırken kaybedersen yine dönmem bu yoluna. Sanma bu ayrılık kolay olacak. Sensiz bu hal çare bulur da yaşanılır sanma. Yaşanılır sanma.

0: güçlü servis. Kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör. Gücünüze güç, emeğinize değer katar. Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 Yol Mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
1: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar. Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-0007.
2: Bizimle çalışmak ister misiniz? Favori tekstilde çalıştırılmak üzere bay bayan makinacılar ve yetiştirilmek üzere çalışma arkadaşları arıyoruz. Firmamızda servis, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. Adres: Çetinkaya Mahallesi, Samsun Sinop Yolu üzeri numara 8, Bafra. Detaylı bilgi için 0362 532 çift 099 0362 532 çift 099.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yankı Düğün Salonu. Yenilenen yüzümüz ve profesyonel ekibimizle hizmetinizdeyiz. Yankı Düğün Salonu. Adres 5 yol mevki. Erdinç Ataman. İrtibat 0535 821 26 16.
2: Buffer Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Buffer'ımızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançla daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Buffer, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
3: Buffer Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
4: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
5: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
6: Radyo Moda Reklam Ajansı.
5: 0362 543 1314. 543 1314. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul Üsküdar Sultanbeyli metro hattının İhlamur Kıyı istasyonunda elektriksel arklanma nedeniyle kablolar patladı, duman yayıldı. Yolcular görevlilerce güvenli şekilde tahliye edilirken seferler durdu ancak yangın olmadı, arıza giderildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefetin fon krizini yolsuzluk ve rüşvete karşı bir kaçış rampasına dönüştürdüğünü belirtti. Yargı süreci sürerken küçük yatırımcıları koruma çalışmaları da başlatıldı. Afyon'da cezaevinden firar eden şüpheli, çalışır durumda bırakılan 2 milyon liralık aracı çaldı. Polis, 3 saat içinde şüpheliyi yakalayarak yeniden cezaevine teslim etti. Araç ise sahibine eksiksiz verildi. Edirne İlkabulağar'da çocuk evlerinden 11 Ekim'de market izni alan 14 refakatsiz yabancı uyruklu çocuktan 13'ü geri dönmedi. Aile Bakanlığı durumu kolluk kuvvetlerine bildirerek çocukların bulunması için çalışma başlattı. ABD akıllı araçlarda casusluk riski nedeniyle bazı markaların elektrikli araçlarını yasakladı. Türkiye ise savunma sanayinde güvenlik amacıyla yabancı markalı elektrikli araçların stratejik tesislere girişini engelleyecek.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Galatasaray Barcelona'yı ağırlarken Fenerbahçe Aston Villa ile deplasmanda karşılaşıyor. Opta tahminlerine göre Galatasaray kazanma ihtimali %13,4, Fenerbahçe %22,1. Kristaps Porzingis, Warriors tesislerine dönerek sağlık ekibiyle görüşecekken sahaya dönüş zamanı belirsizliğini koruyor. Warriors yönetimi takıma odaklanmayı sürdürüyor. Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla kariyerinde gelmiş geçmiş en başarılı futbolcu olduğunu vurgulayarak gol sayısına takılmadan doğal akışta ilerleyeceğini söyledi.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 37 kuruştan, gram altınsa 6.644 lira 55 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde, Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olup en yüksek sıcaklık 24 derece, yer yer hafif yağış etkili olacak. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte en yüksek 24 derece ölçülecek ve hafif yağış görülecek. Sinop'ta bugün parçalı ve çok bulutlu havada en yüksek sıcaklık 19 dereceye ulaşacak, hafif yağış bekleniyor. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava var. En yüksek sıcaklık 23 derece olarak kaydedilecek. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Yoksa siz hala halılarınızı eski usulde mi yıkayanlardansınız? Bu zahmete katlanmayın. Titiz Halı Yıkama Fabrikası, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla halı yıkamada liderliği kimseye kaptırmıyor. Evinizden, iş yerinizden alınan halılarınız son sistem makinalarda yıkanıp, hijyenik bir ortamda kurutulup, ambalajlanıp en kısa sürede adresinize teslim edilir. Halıdır kirlenir, Titiz Halı Yıkama'da temizlenir. Titiz Halı Yıkama, Mevlana Mahallesi, Yeşeren Sokak, numara 2 Bafra'da. İletişim 0362 537 0598. 537-0598.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
8: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
9: Radyo Moda Reklam Ajansı.
8: 0362 543 1314. 543 1314. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
5: Reklamları dinlediniz.

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

beklediğin gelmeyecekse, gel de sıkma tabancadaki son kurşunu. Of Cisem of. Eğer bir gün düşerse yolun komar çiçeğinin yanında, sakın, sakın ha koparma sarısını dalından. Ama konuş, de ki sen anlar mısın sevenlerin halinden. Umarım, umarım geçmişi gözünde canlatır sana. Seni, seni nasıl sevdiğini anlatır sana size. Anlatır sana. Anlatır sana.

0: Hadi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Umran Oto Ekspertiz Bafra'da. Sanayi sitesi girişi Tofaş Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
4: 0362 543 1314 543 1314 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

beni bir kez. Anladın mı? Sen de mi gidiyorsun be kızım? İçimi yaka yaka, gözlerime baka baka. Hiç mi düşünmedin ardından bırakacak bu ağladığın yaşa? Ben hep senin için ağladım, hep senin için üzüldüm. Bu gözler senin için yaşla doldu. Senin için, senin için kapanacak gidecek bu gözüm. Beni bir kez anladın, beni bir kez anladın. Gidiyoruz işte gözüm. Kiminin hoşuna, kiminin zoruna. Bu dünyada bizden kapak olsun her dostluğa.

0: Şimdi reklamlar.
1: Elektrik işi şakaya gelmez. Elektrikte güvenin adresi Akkul Elektrik. Elektrik tesisatı, arıza, bakım ve onarım işlerinizde profesyonel çözümler, kaliteli işçilik. Elektrikle ilgili neye ihtiyacınız varsa doğru adres belli. Akkul Elektrik, 7/24 hizmetinizde. İşin ehli, güvenin adresi. Adres, Gazi Paşa Mahallesi Türk Ocağı Caddesi, numara 9 Taksim A, Bafra. İletişim, 0537-497-8928. 0537-497-8928.
2: Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Serçkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
3: Şimdi Saka Mobil uygulamaya özel yeni abonelerin ilk 10 siparişinin her biri 130 lira. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Şimdi bak içecek dünyasından siparişleriniz için telefon 0362 542 77 77. 542 77 77. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Saka saka saka su.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
4: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

Karıştırma sayfaları. Yangın söner közden önce. Üzülmem mi sanıyorsun? Yürek ağlar gözden önce.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çetin Kaya Düğün Sarayı. Yenilenen yüzümüz ve yepyeni konseptimizle siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Çetin Kaya Düğün Sarayı. Hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü adres. Bafra Alaçam yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. İrtibat 0533 511 40 39.
2: Bafra Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Bafra'mızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançla daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Bafra, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
3: Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Moda 102.5 102.5

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Meş metro hattındaki kablolarda Üsküdar Sultanbeyli arasında patlama oldu, duman yayıldı. İtfaiye olay yerine sevk edildi, seferler durdu. Yolcular tahliye edilirken bazı duraklarda yoğunluk yaşandı, seferler kısıtlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli muhalefetin fon krizini belediyelere yönelik yolsuzlukla kaçış rampasına çevirdiğini belirtti. Türkiye'nin terörsüz bir bölge olması hedefi devam ederken yargı süreci ve yatırımcı koruma çalışmaları sürüyor. Afyon'da cezaevinden firar eden şüpheli 2 milyon liralık çalışır haldeki aracı çaldı. Polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi 3 saat içinde yakaladı ve yeniden cezaevine gönderdi. Evli kadın TikTok'ta tanıştığı adam için eşinden ayrılarak iki çocuğunun velayetini göğüs silikonu estetiği karşılığında eski eşine verdi. Adam ineğini satarak masrafı karşıladı, kadın pişman olup velayeti geri istedi. ABD, casusluk riski nedeniyle bazı elektrikli araç markalarını yasakladı. Türkiye ise savunma sanayinde güvenliği artırarak yabancı elektrikli araçların stratejik tesis girişini engelliyor. Bu kararlar elektronik araçların güvenliğine odaklanıyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Galatasaray Barcelona'yı ağırlarken Fenerbahçe Aston Villa ile deplasmanda karşılaşıyor. Opta tahminlerine göre Galatasaray kazanma ihtimali %13,4, Fenerbahçe %22,1. Kristaps Porzingis, Warriors tesislerine dönerek sağlık ekibiyle görüşecekken sahaya dönüş zamanı belirsizliğini koruyor. Warriors yönetimi takıma odaklanmayı sürdürüyor. Cristiano Ronaldo, Al-Nassr formasıyla kariyerinde gelmiş geçmiş en başarılı futbolcu olduğunu vurgulayarak gol sayısına takılmadan doğal akışta ilerleyeceğini söyledi.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 37 kuruştan, gram altınsa 6642 lira 17 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava genel olarak parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde lokal sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 22 derece, hafif yağmurlu geçecek. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 24 derece, hafif yağmur bekleniyor. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 19 derece, hava kapalı olacak. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 22 derece, orta kuvvette yağmur yağacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
3: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
4: Şimdi reklamlar.
5: Bizimle çalışmak ister misiniz? Favori tekstilde çalıştırılmak üzere bay bayan makinacılar ve yetiştirilmek üzere çalışma arkadaşları arıyoruz. Firmamızda servis, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. Adres: Çetinkaya Mahallesi, Samsun Sinop Yolu üzeri numara 8 Bafra. Detaylı bilgi için 0362 532 çift 099 0362 532 çift 099.
6: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
7: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
8: Radyo Moda Reklam Ajansı.
7: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 Yol Mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza, bütün tavuk, tavuk sağlığı.

0: Parma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19 0362 542 64 54. Doğallık Ova'da. Etin en tazesini Ova'dan alın.
1: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran. Ateşten gelen lezzet.
2: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
3: 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
5: Reklamları dinle.

Eşyalar toplamın seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamı.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hazır.

bıraktığım bütün bu hayatı, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: saygılarımla.
1: Şimdi reklamlar.
2: Taşan kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan kepçe.
3: Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
4: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres: Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarmaer, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507 297 0007.
5: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
6: Radyo Moda Reklam Ajansı.
5: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
1: Reklamları dinlediniz.

ne dağından ne denizinden bezerdim. Ah Rize'de olsam, Rize'de olsam, bir ucundan bir ucuna gezerdim. Memlekette olsam, Rize'de olsam, o temiz havası dolsa içime, derenin suları derse saçıma, katılsam yaylaya giden göçüne. Ah memlekette olsam, Rize'de olsam, 14'lümü çıkarıp da atardım, oltayla alabalık tutardım. Akşam oldu nerede olsa yatardım. Ah memlekette olsam, Rize'de olsam, memlekette olsam.

0: Bunlar.
1: Yankı Düğün Salonu.
2: Yankı Düğün Salonu.
1: Yenilenen yüzümüz ve profesyonel ekibimizle hizmetinizdeyiz. Yankı Düğün Salonu. Adres 5 yol mevki. Erdinç Ataman. İrtibat 0535 821 26 16.
3: Dededen toruna Reşat Altını Değerinde Güven. Usta Trak.

0: güçlü servis. Kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör. Gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Umran Oto Ekspertiz Bafra'da. Sana

0: Mafra Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Mafra'mızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançla daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Mafra, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
1: Mafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

Yıllar geçti, ben yoruldum. Dillerde kirlendi adım. Ne uslandım, ne duruldum. Ben seni hiç unutmadım. Takvim sonunu unuttu. Bülbül kanını unuttu. Düşman kinini unuttu. Ben seni hiç unutmadım. Çehren gibi baktım aya, kanadım toprağa, suya. Dağ taş düşerken uykuya, ben seni hiç unutmadım. Sen beni erken unuttun, elveda derken unuttun. Sen sözün varken unuttun, ben seni hiç unutmadım. Sen gönlünce bir aşk düşle, hayata yeniden başla. Sevgim üzerse bağışla, ben seni hiç unutmadım. Kullar dinini unuttu, mahşer gününü unuttu. Yollar yönünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Dinlemedim eşi dostu, herkes kızdı sonra sustu. Bana annem bile küstü, ben seni hiç unutmadım. Bir vedayla ölünmezmiş, bana kız mı bulunmazmış. Bilmezler bu garip bir iş, ben seni hiç unutmadım. Şu akşamlar yordu beni, yıldız yıldız vurdu beni. Hatıralar sardı beni, ben seni hiç unutmadım. Biz ayrıldık, ah bu yüzden. Dalgalar koptu denizden. Bir ben kaldım ikimizden ve ben seni unutmadım. Aslım azını unuttu, Kerem sazını unuttu. Mecnun sözünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Şu göklere yemin olsun, kızıl kara yemin olsun. Yalan yere yemin olsun, ben seni hiç unutmadım. Bin bir kere yemin olsun, ardın sıra yemin olsun. Ben seni hiç unutmadım, ben seni hiç unutmadım, ben seni hiç

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon skandalında belge sahiplerine açıklama çağrısı yaptı, AK Parti'yi eleştirerek iftira ve iç çekişmelerle partiyi yiyorlar, Türkiye'nin Yemen politikasına ve skandallara karşı çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Spiker Serap Belovacıklı hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında halkın bir kesimini aşağılama suçundan resen soruşturma başlattı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Birleşmiş Milletler MD makamında ağırlayarak yaklaşık 15 dakika görüştü. İkili terörsüz Türkiye süreci ve destek konularını ele aldı. Bahçeli ayrıca iki bakanla bir araya geldi. Tarım imtiyazı ticaretinde önde gelen taban gıdanın konkordato süreci iflasla sonuçlandı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi geçici mühlet taleplerini reddederek iflas kararını verdi ve tasfiye işlemleri başladı. Afyon'da cezaevinden firar eden şüpheli, çalışır vaziyette bırakılan 2 milyon liralık aracı çalarak kaçtı. Polis, şüpheliyi güvenlik kamerası kayıtları ve takiple 3 saat içinde yakaladı, tekrar cezaevine teslim etti.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Ali Sami Yen'de karşılaşacak. İki kulüp Galatasaray Adası'nda dostluk yemeği düzenleyerek hediyeler takdim etti. Galatasaray Ziraat Bankart'ı 3-1 yenerek Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazandı. Efe Mandıracı kupayı taraftara armağan etti. Stephen Maher maçın en değerli oyuncusu seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu, Vincenzo Montella'nın ayrılığı sonrası A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Arda Turan öncelikli aday olarak değerlendirmektedir. Alternatif olarak Francesco Calzona gündemdedir.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 37 kuruştan, gram altınsa 6619 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava genel olarak parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde lokal sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 22 derece, hafif yağmurlu geçecek. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 24 derece, hafif yağmur bekleniyor. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 19 derece, hava kapalı olacak. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 22 derece, orta kuvvette yağmur yağacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
3: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
4: Şimdi reklamlar.
5: Elektrik işi şakaya gelmez. Elektrikte güvenin adresi Akkul Elektrik. Elektrik tesisatı, arıza, bakım ve onarım işlerinizde profesyonel çözümler, kaliteli işçilik. Elektrikle ilgili neye ihtiyacınız varsa doğru adres belli. Akkul Elektrik, 7/24 hizmetinizde. İşin ehli, güvenin adresi. Adres, Gazi Paşa Mahallesi Türk Ocağı Caddesi, numara 9 Taksim A, Bafra. İletişim, 0537-497-8928. 0537-497-8928.
6: Şimdi Saka Mobil uygulamaya özel yeni abonelerin ilk 10 siparişinin her biri 130 lira. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Şimdi bak içecek dünyasından siparişleriniz için telefon 0362 542 77 77. 542 77 77. Türkiye'nin değerli suyu Saka.

0: Hala halılarınızı eski usulle mi yıkayanlardansınız? Bu zahmete katlanmayın. Titiz Halı Yıkama Fabrikası, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla halı yıkamada liderliği kimseye kaptırmıyor. Evinizden, iş yerinizden alınan halılarınız son sistem makinalarda yıkanıp, hijyenik bir ortamda kurutulup, ambalajlanıp en kısa sürede adresinize teslim edilir. Halıdır kirlenir, Titiz Halı Yıkama'da temizlenir. Titiz Halı Yıkama, Mevlana Mahallesi, Yeşeren Sokak, numara 2 Bafra'da. İletişim 0362 537 0598 537 0598.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
2: Radyo Moda Reklam Ajansı
1: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
3: Reklamları dinlediniz.

Dilim damağım ne kadar kurulsa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bizimle çalışmak ister misiniz? Favori Tekstil'de çalıştırılmak üzere bay bayan makinacılar ve yetiştirilmek üzere çalışma arkadaşları arıyoruz. Firmamızda servis, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. Adres: Çetinkaya Mahallesi, Samsun Sinop Yolu üzeri numara 8 Bafra. Detaylı bilgi için 0362 532 çift 099 0362 532 çift 099.
2: Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Serçkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
3: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop Yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 10 40 544 10 40 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
4: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
5: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
6: Radyo Moda Reklam Ajansı.
5: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Bafra'mızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançla daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Bafra, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
2: Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
3: Çetinkaya Düğün Sarayı. Yenilenen yüzümüz ve yepyeni konseptimizle siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Çetinkaya Düğün Sarayı. Hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü adres. Bafra Alaçam yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. İrtibat 0533 511 40 39.

0: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
2: Radyo Moda Reklam Ajansı.
1: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda.

0: İşçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özer Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özer Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Umran Oto Ekspertiz, Bafra'da. Sanayi sitesi girişi Tofaş Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
3: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar. Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran. Ateşten gelen lezzet. Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Serçkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-007.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası, Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Bafra'mızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançla daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Bafra, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
2: Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
0: Yankı Düğün Salonu. Yankı Düğün Salonu. Yenilenen yüzümüz ve profesyonel ekibimizle hizmetinizdeyiz. Yankı Düğün Salonu. Adres 5 Yol Mevki. Erdinç Ataman. İrtibat 0535 821 26 16. Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Reklamları dinlediniz.

huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğum, kadına düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşınla. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın benim olsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum,

0: 95 Radyo Moda. Bu radyo çok moda.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yoksa siz hala halılarınızı eski usulle mi yıkayanlardansınız? Bu zahmete katlanmayın. Titiz Halı Yıkama Fabrikası, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla halı yıkamada liderliği kimseye kaptırmıyor. Evinizden, iş yerinizden alınan halılarınız son sistem makinalarda yıkanıp, hijyenik bir ortamda kurutulup, ambalajlanıp en kısa sürede adresinize teslim edilir. Halıdır kirlenir, Titiz Halı Yıkama'da temizlenir. Titiz Halı Yıkama, Mevlana Mahallesi, Yeşeren Sokak, numara 2 Bafra'da. İletişim 0362 537 0598. 537-0598.
3: Bizimle çalışmak ister misiniz? Favori Tekstil'de çalıştırılmak üzere bay bayan makinacılar ve yetiştirilmek üzere çalışma arkadaşları arıyoruz. Firmamızda servis, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. Adres: Çetinkaya Mahallesi, Samsun Sinop Yolu üzeri numara 8 Bafra. Detaylı bilgi için 0362 532 çift 099 0362 532 çift 099.
4: Şimdi Saka mobil uygulamaya özel yeni abonelerin ilk 10 siparişinin her biri 130 lira. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Şimdi bak içecek dünyasından siparişleriniz için telefon 0362 542 77 77. 542 77 77. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Saka saka saka su.
5: Elektrik işi şakaya gelmez. Elektrikte güvenin adresi Akkul Elektrik. Elektrik tesisatı, arıza, bakım ve onarım işlerinizde profesyonel çözümler, kaliteli işçilik. Elektrikle ilgili neye ihtiyacınız varsa doğru adres belli. Akkul Elektrik, 7/24 hizmetinizde. İşin ehli, güvenin adresi. Adres: Gazi Paşa Mahallesi, Türk Ocağı Caddesi, numara 9 Taksim A, Bafra. İletişim: 0537 497 89 28. 0537 497 89 28.
6: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
7: Radyo Moda Reklam Ajansı.
6: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
1: Reklamları dinlediniz.

katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost arkadaşım, iki gözümün nuru, vefalı sazım.

yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

Elbet biter babam, ocaksız köylerimde dumanlar tüter elbet. Ben yandım sen yanma Allah aşkına. Burada bu şarkını söylerken benim Türkiye'de yaşadığım çok zor günlerde bir merhabasını istediğim, fakat o merhabayı benden esirgen, ulusal anlamda bu kaderi paylaştığım bütün arkadaşlarıma ve dostlarıma ince bir sitemdir.

0: güçlü servis, kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör, gücünüze güç, emeğinize değer katar. Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 67 19, 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Tecrübe yeniden iş başında.

0: Mafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Mafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Mafra için yeniden birlikte.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
2: Radyo Moda Reklam Ajansı.
1: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
3: Reklamları dinlediniz.

0: bitti reklamlar. Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi, şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet. Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55 0536 042 40 55.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
2: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Reklamları dinlediniz.

0: frekansı yakala.
1: Aşka gel.
0: 102.5.
2: Aşka gel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşka gel.
0: 102.5.
2: Aşka gel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşka gel.
0: 102.5.
2: Aşka gel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşka gel.
0: 102.5.
2: Aşka gel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşka gel.
0: 102.5.
2: Aşka gel.
0: Radyo Moda.
3: Aç.

0: ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançta daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Bafra, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
1: Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

boşaldım hayatımı. Tepe taklak gidiyorum hayatın dik yokuşunda. Gözümü kararttım bu soytarı zamanda. Beni bu canımdan bezdirenlere yazıklar olsun. Korkum yok Azrail'den, lakin haysiyet kalmamış ölümün duruşunda. Dostu düşmanı seçmek zor bu soytarı zamanda. Menfaat için adam satanlara yazıklar olsun. Eskiden asalet vardı insanların duruşunda. Özüyle sözü belli olurdu her konuşmasında. Sonu belli olmayan bu hayat savaşında, mert ile namerti seçmek zor bu soytarı zamanda. Özüyle sözü belli olmayanlara yazıklar olsun. Dostuna ihanet edenlere yazıklar olsun. Zenginin yalanı doğru, fakirin doğrusu yalan olmuş. Vicdan terazisi kalmamış insanlarda. Mevki makam için her şey mübah olmuş. Hakkı savunmak zor bu soytarı zamanda. Hak yerine kula kulluk edenlere yazıklar olsun. Hak yerine kula kulluk edenlere yazıklar olsun.

küçüklüğünü bilirdi. Herkes hakkını alırdı atasından kalan terbiye hazinesinden. İnsanca yaşamak zor bu soytarı zamanda. İnsanı insandan ayıranlara yazıklar olsun. Eksimiz artımızdan fazla. Bu yaralar kapanmaz bu tuzla. Yerle yeksan olacağız bu hızla. Geçmişi unuttuk bu soytarı zamanla. Aslını inkar edenlere yazıklar olsun. Çıkar arsalarına kurmuşlar gönül saraylarını. Aşktan ruhsat almamış sevdalılar. Sevgiden eser kalmadı bu soytarı zamanda. Yarine ihanet edenlere de yazıklar olsun. Gelmişinden geçmişinden habersiz yaşıyor gençlik. Hafızasını kaybetmiş insanlar. Adresi olmayan odalarda tutuluyor tüm kayıtlar. Özgürce yaşamak zor bu soytarı zamanda. Dilimize zincir vuranlara yazıklar olsun. Hak yerine kulağa kulluk edenlere yazıklar olsun.

sevgi katın, silahlara güller takın, kurşun değil çiçek atın. Bebelerin günahı ne, çocukların günahı ne, anaların günahı ne?